0: Metal. Zorana dinle. 98 MHz.
1: Ufyanı uzadan ortak. Sevmegin sevme diyenler.

ishonma deganlar. Aytdilar qilmagan edim, yonasan yonma deganlar.

Drive Show. Dushan Badan Jumagacha. Soat 7'de. Azamat va Qunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13. Hit FM'de Al Alim. Hit FM.

0: Bulldog.
1: Benim adım Kilam ama. Mühendislik sıramız.
0: Otobüyede kaldıyız.
1: Otobüyede kaldım.
0: Tamam. Tinglovchimiz Irina Xonni fikrlariga qaraganda topkit boradimizda bu hafta 7-chi o'rnida kim? Otabek Madrahimov Lola tronosi bilan qani eshitib ko'raylikchi Irina Xon.
2: Top Hit FM. 7-chi o'rin.
0: Kim bu?
1: Eshitilmayaptimi?
0: Endi kim?
1: Endi umuman boshqa tan anaqa bo'la million million aytgan qo'shiqchi
0: Yorqin Hojiumarov. 7-chi o'rinda salom manam. Demak, afsus, yana qo'ng'iroq qilasiz orada imkon bo'lsa.
1: Bo'ldi.
0: Kuningiz xayrli bo'lsin. Top ket boradi. Bizda esa 7-chi o'rinda Yorqin Hojiumarov salom manam eshitamiz.

0: Bugünkü FM diapazonumuzdan Şokruxxonning savosi Lola Tronosun Aramız Can Tarmak Top Kit Barat 6. Bahanada Ekeligini yana bir defa istatamız Amat Yar Barsın Aldın desi bizden 5 doğrunu kutmaqda Ve yengi saat kötü barışımız gerek baladan Az günü faaldır Rok borçingizde sorab kalamız Kimlerge avaz berersiz Bana şu haqıda Yazıp kalırın Xasit Ronlarını son gibaylarda Kusatıp barayapsız Doktor Abbas Hanımna Munisa Rizavadaga Haberine yazgeller Bu avazlarını Munisa'ya Havalı kılayatgellerini Yorqin tarzda bildirganlar, rahmat. Efir zo'r bo'lmoqda. Kim bu qozim? Yana urinsa bo'ladimi? Albatta, Irodaxon bemalol. Biz esa soatlarimizni tekshirib olamiz. Ana undan keyin esa lahamiz yana davom etadi. Qo'ng'iroq qiling 88 114 90 80. Men yangi soatga qalam qo'yishimiz bilan ilk qo'ng'iroq egasi bilan suhbatni jonli efirda yo'lga qo'yaman.
1: Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti.

asra dunyo yomondan bo'l yonimda sevgilim, ko'zim ochsam azonsan.

0: ikkita işte do'konga kirdim, Wi-Fi ile bağlı tutsam olayım. Wi-Fi'miz bor, lekin kodini bilmaymiz deyishdi. Qanaqasiga Wi-Fi bo'la turib kodini bilmasa. Bo'pti dedim keyin. Hozir hech kim Wi-Fi kodini aytmasa kerak, ulanib oladi. Keyin tekin yana bitta tekinxo'r keladi degan bir tushuncha bo'ldimi bilmadim. Yonimizda pizza bor, pizzaga kirdim. 20 milli free xarid qilgan inson bo'ldim. Eng kichkina freedan bering dedim. Keyin aytgan shu Wi-Fi ile yo'mi mavbodo desam bor deyishdi. Kodini ayta olasizmi dedim. Ha deyishdi. Kodini aytishdi. Shundoq terdim. Tezgina chiroqimga pul to'ladim. Shuning free'ni ham kutmadim. Qop ketdi 20 milli free o'sha yerda. Chunki maqsad free emas edi-da. Maqsad tezgina chiroqni yoqish edi. Ana shunaqa voqealar bilan radio stansiyaga yetib keldik bular o'rtoqlar. Ay yashasin Uzbek Telekom. 14.47 diyorimizda vaqt. Oh, biz top ket boradan ikkinchi o'rniga qaytishimiz kerak. Ikkinchi bahona, u yerda esa kim? Jahongir Otajonov. Xushomad ronasi bilan top ket boradimizni. Ikkinchi bahonasi.
1: Top Hit FM. Ikkinchi o'rin.

0: Aşkır lomak kollanı boplisli. Doğumetimiz Satavhid Barat. Bayramlar mübarek olsun. Hamilerge rahmat blasmal alim sizde. Kup tomahiz ahriydi. Sizce kalampırmın çok içip ya ki bir donasını şımıp yürüyün. Cüda faydalı. Mahidil yok acı tomahım nakı kubar mıydı? O zaman kansi bolu tomahım var mıydı kendine? Bir yıl oldu yok. Bir yıl. Mal ortalık bu hakkıda keyingi soatı bemal ol yapacağımız. Tomoq haqida ham, internet haqida ham, issiq haqida ham, hozircha top hit boradan birinchi o'rinda e'lon qilib shu haqida gaplashaylik. Kim u yerda? Birinchi bahona top hit borad. Darvoqa 10-chi o'rin. Afruz Nozanin taronasi 9-chi bahonada Rayhon Dilvoralar, Haybulla Tursunov Komila taronasi bilan 8-chi o'rinda, 7-chi bahonada Siyorxon Hojimarov Sana Salam Manam, Shohruxxon Lola 6-chi bahonani zabt etgan ekan, Saharga esa 5-chi o'rinni berishdi tinglovchilarimiz. Uchrashamiz. Sevara Nazarxon Konsta Asragan bilan 4-chi o'rin, 3-chi bahonamizda kim? Otabek Madrakimov Lola. Va ikkinchi o'rinda Jahongir Otajonov xushomad. Birinchi o'rinda esa kim? Birinchi o'rinda Munisa Rizayeva. Bevafo. Applaus.
1: Tabriklaymiz. Top Hit FM. Birinchi o'rin.

0: Kitabım radio stansiyasına güzel tilekler sizge. Serhan yüreklerimizdeki muhabbet hem fakat yine sizler için. 15'den 47 dakika oldu. Şehrimizde soğut ve menüsüm. İfirgen hatırken ben. Sofi Daim loğasıyla kengi haberlerini İfirgen Cualaşki urnup kuramın. 88, 114, 80. Ne gidir bugün Sofi'ni çoğu kem. Hanım aşımız, videom kimden? U isimli akkauntu gelsin, böyle şollar bile hanadan gelcüm. Avuz eşitilme gel. Cüde uzaktan gel baktı. Kullaz bu arada uçtu çoğal gelinle tofa diyecek zelaklar. Kitabım radyo stansiyasında eşitiyot gelere hakkında haber verişken. Ben her sefer edemem ilacı barışı video çöreti yotken vaktiniz. Avuz ingiz bağın trak yazılsın diye.
1: Assalomu alaykum. Yana bir bor Said Berodixonman. Hali ham shu Zangiota tomondaman. Sizni radioingizda eshitib, zaryadkam juda ham kam qoldi. Lekin radioni o'chirish yo'q. Oxirgacha kurashamiz. Borizga shukr. Mana chiroyli kunlardan siz ham bir Alloh mo'jizasi manzaralardan ko'zingiz quvnasin.
0: Ha, go'zal bo'lib ochilgan gullardan ko'zlarimiz bahraman bo'ldi. Minnadorligi bosib bo'lsin. Qanday maftunkor manzara. Telefoningizni quvvatida gap qolmasin. Men ham bundan kelib chiqqan tarzda tezroq efirni tamomlashga harakat qilaman. To'g'ri telefoningizni quvvati ko'proq xizmat qilishi uchun Irodaxon 56 52 abonentiga kattakon rahmat. Nargizam yana video yollaganlar va bu safar murodlari istaklari qanday?
2: Assalomu alaykum. Hammaga yaxshi kayfiyat tilayman. Bizlar bolajonimni oldidan chiqqan bo'lsam ham, Sardor bolajonimniki haliyam shu yerdamiz. Xudo xohlasa kiyimlarni kutib o'tiribmiz. Kiyimlarni olib ketaman uyga, xudo xohlasa. Ayolim muqaddasdir.
0: Ana shunaqa info Nargiza opadan. Xo'p, Zizu akkauntiga juda bir qadrdon somilarimizdan biri ora-orada qaysidir radio stansiyalarga o'tib ketdilar, keyin bizga muxlislik qilmay qo'ydilar. Vaqt o'tib esa mana yana radio stansiyamizda paydo bo'lib qoptilar. Bu esa bizni doimgidek nima qiladi? Xursand etadi. Video hozir Wi-Fi sekin ishlayotganligi uchun to'liq yuklanishga harakat qilmoqda. Biz esa bu protsesni kutamiz. Darvoqa bu yerda bitta SMS-ga ko'zim tushdi. Assalomu alaykum, aylanayim, xormay, yaxshimisiz, kayfiyatlaringiz juda ham a'lo, zo'r, iltimos. Faqat yo' deming, please. Bitta she'r o'qib bering, efirni oxirida bo'lsa ham debdilar. Qanaqasiga hozir oqshom payti bo'lmasa, xolaversa biz gapirayotgan va aynan diqqatimiz markazida bo'lib turgan loyiha Selfie Time juda ham yuqori dinamikaga ega dasturlardan bittasi bo'lsa, qanaqa qilib hozir sekin, sokin, birozgina odamni tushkunlikka olib ketadigan she'rlar o'qishimiz mumkin. Lekin katta iltimoslar bilan yozib qoldirganlar xabarlarini. Ba'zida yo' deya olmaymiz. Mal urinib ko'raman. Efirning so'nggi daqiqalarida she'r o'qib berishga harakat qilaman. Qani Murodbekni xabarlarni ochib turaylik shungacha. Qattiq Murodbek. Nimaga bu telefonimizdagi Wi-Fi-miz sekin ishlayapti? Hozir planshetda yaxshi hammasi. Oh, mana. Ancha faollashib qoldi. Tezlashtirib gapiriz.
3: Salom alaykum janoblari. Xormay ishlar qalay bo'ldi? Bayramingizlar bilan tabriklayman.
4: Ko'zlarimiz bahrli.
3: Mana biz Yunusobod posolstvo tarafdamiz. Hammaga salom.
0: Yunusobod, demak, u yerda bilishim bo'yicha AQSh Qo'shma Shtatlarining elchixonasi bor. 4284 Zizu.
5: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
5: BTFM boshlovchisi Malalim aka, Umarxon aka desam bo'ladi. Sizni eshitib sekin ishlar boshlog'imiz bugungi dastlabki xizmatini charchamang.
0: Minnatdorligimiz bo'lsin. Kayfiyat qani Zizu? Nima unaqa ko'rinish bermay qo'ydingiz? Ora-orada shunaqa qo'shni radiodan bu yoqqa ham o'tib turing. Ikrom. Bizga video jo'natganlar, onajon olucho abonenti, hozir mana shu xabarlarni ochish bilan band bizni Telegram tarmog'imiz. Al yor adashmasam oldinda Ravshan

0: Ассаламу алейкум. Бұны оқымыз Зизу Мафтунаны эфирді көп қатнашады ләку деп жазыпдар Раушан. Амана. Біз эфирге ұшқыбазлық қымайыптылы зоге пайдылы. Кеттік 13-13.
1: ХТФМ білен бірге?
0: Самарқандар ғазадылар, расмасын. Onun üçün olu ki, bu yanda video ingisi olu açmadı. Ləkin videodan bildim ki, siz Samarqand Ravuz atroflarda yani, fırsat hərəkətlən maqtasız və 98-gi ulan gən siz Jabbar isimli tiroçumuzun videoları yüklən maqtı vaxtdan toru faydalanış gəri tez ra iltimaz.
2: Assalomu alaykum, ITFM muxlislar.
0: O'rtoqlar Kirillov, bitta tarona eshitamiz. Ungacha men kelgan videolarni yuklab olaman. Keyin bemalol sifatli qilib egalariga uni eshitiramiz. Taronaga keladigan bo'lsa, Ravshan Sobirovni bitta qo'shiqlari menga juda yoqadi. Sevaman de. Shunday nomlanadi track. Hozir izlayapman playlistimizda boya bir ko'zim tushgan edi

Burada hem tapılmadı. Ravşan Sobirov kaydasız. Korunuş verin dünyacılarımızda. Kutlarım ilik. Bana sağındım de bizni radyo stansiyada son kez ahirgi selfiler bilan qaytamiz. 98.

Vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

aşkım beni daha sık tutuyor. Kalbim her zaman seninle. Belki ölürüm ama aşkım sonsuza dek yaşarım.

aytar bo'lsam senga eyyor, yurak to'la muhabbat bor meni shunday takror takror sevsi. Joning beri, boring beri, dilda yotgan zoring beri, meni har kun yo'qlab kelib sevsi. Chaqirsam zo'm deb labba, gulim desam bitta jilmay, Otabekning kumushiday sevsi. Bahorday gul ochib